0: Sen?
1: Bakşada indi, sen?
0: Ben terezi alıştıram.
1: Özün mü?
0: Yok indi, o anda işini profesyonellerga tapışıram. Altın kutlu işması plastik terezelerini şevitip koyabik.
2: Opas, Koyboş, Buğa, Tete, Şkamutamak rayonlarına hatlı barı vışliler. Alümini konstrukciyeler işlebireler. Bisekka hem virandalarını puyalalıylar. Opas hem Koyboş rayonlarında ofisları da işli. Telefonun yazıp koy 8-93-93-96-90-91. Altın kutlu işması.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Also һәм Азат Фазлыевлар.